Asasın hırra Bahati adra kışı Memelles tavkanla Hatta temelişi Atınır Tüntün sütü fatrav Esevli cilimma Muhunun tavkanla Mükürim maysema Benim basasın hırra Kusanu alifi Fat bal salam, es gasen efir.